Bakmamakla lavim vaziyet. Polyes kezit koşur terine bul. Komar neki yesmadan kokyan ki lavak.